0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, Brahms'la aran nasıldır?
1: I love Brahms diye. Yani.
0: Evet, Brahms'ı sever misiniz?
1: Brahms'ı sever misiniz? Ya Brahms'ı sevmeyen olabilir mi?
0: Brahms'ı sevmeyen olur mu hiç?
1: geç tanıştım Brahms'la. Brahms'ın müziğinle. Yani anlamam geç oldu. Fakat biraz önce de seninle programa girmeden önce çay içerken şeyi konuşmuştuk. Hani bir piyaniste sorduğunda ne der piyanist? İşte Çaykoski birinci piyano konçertosu, Rahmaninov 3-2. Fakat ne zaman Brahms çaldığında bütün o konçertolar unutulur, biliyor musun?
0: Unutulur, evet.
1: Çok derin bir müziktir ve inanılmaz romantizm içinde yüzen bir müziktir.
0: Bir de hacim, çok, hacimle değil mi?
1: Hacim var. enteresan bir besteci.
0: Enteresan.
1: Evet.
0: Ülkemizde seslendirdiği konser dizileriyle müzikseverlere unutulmaz hediyeler veren Üstad Rudolf Buchbinder. O şöyle demiş: Brahms'ın ses dünyasıyla samimi bir ilişki kurmak ve onun önünüzde açtığı yepyeni özgürlüğü benimsemek için ömrünüzü harcamanız gerekir. Demiş de ne demiş acaba? Ne demek istemiş? Gerçekten bir ömür mü harcar insan Brahms'la samimiyet kurmak için, Burçin?
1: Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Bir kere 19. yüzyılın ilk yarısının aslında klasik batı müziği, klasik bir besteci gibi gözükse de romantizmin en önemli bestecilerinden. Bir de eser yapısını olarak düşünürsen çok özgürlükçü bir besteci.
0: Evet, değil mi?
1: Formun dışında. Zaten onun için romantik birazcık kayma olmuş. Kullandığı piyano yapısı mesela çok...
0: Seni şaşırtan ne oldu mesela ilk çaldığında Brahms'ın piyano yapısında?
1: Piyano yapısında...
0: Hiç karşılaşmadığım bugüne kadar.
1: Ya mesela biliyorsun Brahms Beethoven hayranı. Beethoven'daki kontrapunk yapısından bence daha da iyi bir şeyi kullanmış gibi düşünüyorum ben. Öyle düşünüyorum. Kontrapunk'u bir kere çok iyi biliyor ve piyanodaki mesela blokları da çok iyi kullanmış eser yapısında.
0: Clara için yazmış kolay.
1: Mesela Beethoven'ın yapısında mesela son bastan başlarsan mesela iki oktav içinde de yaptığı bir kargaşa var. Fakat Brahms hep onları o kadar güzel kullanmış ki. Yalnızca Brahms'ın piyanistik şeyi inanılmaz terstir yani. Çok iyi çalışmak lazım. Mesela Rahmaninov'daki piyano yazısı ya da Chopin'in piyano yazısı gibi kolay değil.
0: Daha
1: yani.
0: Tehlikeli gibi geliyor,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Ben, yani ben, evet, ben evet. Burçin olarak öyle düşünüyorum. Çok derin bir...
0: Evet. Bence oda müziği eserleri de muhteşem yani, yalnız piyano.
1: Oda müziği, klarnet, yani. Için
0: klarnet
1: yazılan.
0: Klarnet için yazılan. Evet, evet. Oda müzikleri. Senfonileri, lead. Her şeyi. Evet, leadleri.

0: Buchbinder, bestecilerin imzaları ve eserlerinin orijinal notalarından oluşan çok etkileyici bir koleksiyona sahipmiş. Mesela koleksiyonda Beethoven'ın piyano sonatlarının tam edisyonu, 39 tanesinin tam edisyonu, Brahms'ın 2 piyano konçertosunun orijinal edisyonu.
1: Notaları.
0: Ya, el notaları. Evet, yani. Evet. İlk baskı, özgün belge kataloğu, pek çok imzalı notası bulunuyormuş. Brahms'ın konçertolarının orijinal notaları Buchbinder'in koleksiyonunda durduğu için bir röportajında şöyle demiş: Brahms'ın kendi orijinal el yazmalarına bakmak çok özel bir durum, bu ilham verici. Büyük bir macerada eseri farklı görmeye başlıyorsunuz demiş ve besteciye kendinizi daha yakın hissediyorsunuz demiş. Çaldığın eserin notasını bulmanın bile çok zor olduğu bir ülke için bu geçerli bir şey değil tabii, biliyorsun değil mi, burada yani, nota bulmak zor. Ne diyorsun bu söylediklerine?
1: Artık yani, nota bulmak kolay.
0: Evet, kolay yani, tabii canım.
1: Eskisi
0: bizim yani, zamanımızda evet, çok zordu.
1: 30-40 sene önce çok zordu bu şeyler. Fakat tabii ki ilham verici yani bir bestecinin düşünsen el yazısından da. Şeyi düşünüyorum, genelde besteci el yazıları çok
0: karmaşık,
1: okunmaz. Orada bir herhalde çok iyi bir el yazısı
0: çok
1: vardı.
0: Çok iyi bir el yazısı olabilir lazım. Evet.
1: Tabii motive etmiş olabilir.
0: Hem yani başka diyor, bir macera diyor bunlara bakmak ve farklı görmeye başlıyorsunuz. O zaman o notaya sahip olmayan yorumcular ne yapsın?
1: Buchbinder'e
0: gidip bana bir ödünç ver bakayım. Ya değil mi?
1: Ya
0: biraz şey yani.
1: Göstersene orayı.
0: Biraz böyle havalı bir
1: yani birazcık şey
0: olmuş.
1: Tabii kendisinde bulunduğu için nota kendisini çok şanslı görüyor.
0: Evet, bunu söylemeseydi bence daha iyiydi. Değil mi? İnsanın canı çeker.
1: Ya ne bileyim, hiç aklıma gelmedi.
0: Gelmedi değil mi ya? Macera diyor, neler söylüyor. Böyle bakmak çok özel bir durum diyor. Kendini ayırıyor yani. Neyse. İnşallah Türkiye'ye bir daha geldiğinde gider sorarız ha.

0: Beethoven'ın tüm piyano sonatlarını, Brahms'ın piyano konçertolarını ard arda seslendiren Buch Binder gibi maraton tipi konserler veren başka yorumcular da var. Bu konserler dinleyiciye hangi açılardan çekici geliyor bu için, bu maraton konserler?
1: Bana hiç çekici gelmiyor.
0: Bana da gelmiyor.
1: Niye olduğunu söyleyeyim, benim dikkatim dağılıyor. Yani 32 Beethoven sonatını işte 4-5 günde çalan, Gulda çaldı onu. Barun Boyum da çaldı galiba.
0: Yapan çok,
1: çok
0: var
1: canım. Birçok piyanist var. Fakat şöyle bir şey.
0: Konçertoları arda arda seslendiriyorlar.
1: Ay, çok yorucu ya. Yani dinleyici için de çok yorucu.
0: Ya da döne döne 4 piyanist, 6 piyanist, evet, böyle bir şey yapıyorlar.
1: Evet. Siklus. Evet, o değişik piyanistlerde olur ama 32 sonat mesela, ya da bütün düşünsene mesela Bach partitalarının hepsini çaldın. Tamam, arkadan Fransız suite, İngiliz suite.
0: Yayama yaptı ya onu.
1: Birazcık bana çok yorucu.
0: Mesela violonsel. Peki evet. Bu koşu gibi bir şey değil mi bu yani? Koşuya bence, çıkmak gibi.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Sen şeyi soracaksın herhalde. Avantajı nedir?
0: Dezavantajı nedir bu solist için?
1: Avantajı şu. Yani insanların.
0: Konserler doluyor.
1: İnsanların dolmayabilir de. İnsanların hayali vardır. Küçükten şey dersin mesela. Bütün liste tütleri çalsam keşke. Ya da İşte prelütler, polonezler falan. Bir günde hakikaten gerçekten çalarsın. İyi çalarsın, kötü çalarsın. Fakat o hayalini gerçekleştirmek istersin. Ben sırf hayali gerçekleştirmek için 32 sonatın ya da bilmem kaç balın çalınması taraftarı değilim.
0: Bir de ya kötü giderse, değil mi? Çok tehlikeli.
1: Evet, ya. Genelde öyle gidiyor.
0: Kariyerinin sonu olur insanın.
1: Ya kariyerinin sonu değil de yani.
0: Yani üzücü bir şey tabii ki.
1: Ya işte 32 sonatın 18'i çok iyi. Ondan
0: başta
1: sonra
0: nasıl ayıracaksın onu ya?
1: Ya yorucu bir şey bir kere.
0: Dinleyici için de yorucu. Dinleyici için. Ben bir de şuna dikkat ediyorum Burçin. Bu tip maraton koşup ipi göğüslemek isteyen sanatçılar hep aynı kulvarda koşuyor.
1: Bir zamanı yok başka.
0: Beethoven'ın 32 sonatı, Bach'ın violonsel suitleri, Beethoven'ın violonsel sonatları. Kemancılar Bach'ın tüm solo keman eserlerini veya Paganini kaprisleri tercih ediyorlar biliyorsun. Hatta bunları bir gecede çalma bir gecede çalma çılgınlığına kalkan lar da var, çılgınlığını yapan yorumcular da var. Bence maratonlar biraz da plak şirketlerinin şeyi, zorluyorlar. Önce bir kere bunu CD'de ya da eskiden plaklarda yaşatıyorlar yorumcuya. Bunu yaptıktan sonra bu CD projesinden bunları konser salonlarına
1: taşıyorlar.
0: Sen tabii taşıyorlar.
1: Bizim Türkiye'deki CD şeyleri için konuşuyorsun.
0: Hayır. Müzikler. Ve bu iddialı projeler de böyle konser salonlarına taşınıyor. Öyle değil mi? Yani biraz mecbur kalıyor gibi geliyor yorumcu bunu yapmakta.
1: Ya tabii ki illaki birileri dışarıdan zorluyor.
0: Zorluyor tabii.
1: Ama plak şirketi, ama sevgilisi, ama bilmem nesi. Ya da rakibi piyanistin. Mesela diyor nerede çalacaksın sen 32 sonatı falan. Adam hırs yapıyor. İki sene sonra çalıyor, tamam mı? Evet. Sırf o anki.
0: Bir de şöyle şeylere rastlıyorum hep röportajda. 60 yaşına gelmeden Beethoven'ın 32 piyano sonatını kaydedeceğim. Senin var mı? Hep şöyle tırnak içinde bir cümledir. Hayır. Böyle bir hedefin, hayalin
1: hiç
0: var mı? Bir şey yapmak.
1: Ben her zaman için çaldığım eser neyse en basitinden en zoruna kadar onu gerçekten kendi istediğim gibi çalmak, başka bir şey yok. Çok mamut programlar yaptım yani. Hakikaten çalınmayacak zorlukta teknik şeyler hala da yapıyorum. Ama mesela çıkıp da işte ne bileyim listin bütün eserlerini çalayım da işte 3 gün 4 gün
0: bu şey bu 60 yaşta sanıyorum şeyden bize miras kaldı, Rostropovich'ten. Çünkü Rostropovich bir röportajında şöyle demişti: Bach'ın suitlerini çalmak için 60 yaşına kadar bekledim.
1: Haklı.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bunun dışında Mişemayski suitleri 3 kez kaydetmiş.
1: Evet.
0: Bazıları suitleri ikiye bölüyor mesela. Violonselcilerden bahsediyorum. Yoyama 20 sene sonra bakın violonsel suitlerin 6'sını birden bir gecede çaldı. Mesela düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: İmkansız, ben de dinleyemem.

0: Ünlü kemancı Victoria Mulova, o bazı konserlerinde birden fazla Paganini kapris çalarak zamanında çok hata yaptım diyor. Böyle bir günah çıkarmış. Bach için bir şey diyemeyeceğim ama bence Paganini tadında bırakılmadı Burçin ya. Burada hak veriyorum Mulova'ya. Evet. İçlerinde Paganini kaprislerin çok olağanüstü güzellikte, çok güzelleri, melodik olanları var. Ama tahammül edebilir misin sen Paganini'nin 24 kaprisini birden dinlemeye?
1: Yani şöyle ben
0: Almanya'da, dinledim bir kere de Almanya'da.
1: Ha, Almanya'da ben bütün sanat hayatım hep Ara Malikyan'la beraber yaşadık işte. Arada şimdi başka bir kulvara girdi artık. Klasik
0: geçen gün senden bahsetmiş benim bir en iyi Türk arkadaşım Burçin.
1: Ara mesela bütün gün kapris çalışıyordu.
0: Aslında o da teknik bir çalışma tabii kemancı için.
1: Mesela aradan dinlemeyi seviyordum. Hı-hı. Yani 15 sene her gün kapris dinlediğim için.
0: Ben bir kemancıyla tanıştım. Baştan sona çalıyor 24, sonra sondan başa bir daha çalıyordu, anladın mı?
1: Doğrudur.
0: Artık bir şey şov haline gelmişti. Aha. Bir Roman kemancı kız. Hı hı.
1: Ara da çok iyi, acayip iyi çalıyordu. Yani ne bileyim, dinlemek zorunda kalırsam tabii ki dinlerim. Ama
0: tabii
1: yani,
0: o başka bir kere işte ben
1: hani böyle gibi rüyalarıma giren bir şey değil. Ah işte birisi 24 kapris çalsa da gitsem oraya, hani dinlesem o kafamda. Zaten öyle bir kafa şeyim yok benim.
0: Evet evet.
1: Ben challenge'ları en küçük eserlerde de istiyorum. Yani.
0: Ama Paganini kaprislerde gerçekten çok güzel eserler yani. Hem teknik hem
1: gayet tabii,
0: melodik
1: gayet
0: açıdan.
1: Tabii.

0: Borsan Klasik.
1: Burçin, bir de orkestra ile birlikte yapılan konçerto maratonları var. Piyanistler Beethoven, Prokofiev, Brahms'ın konçertolarını genelde tercih ediyorlar bu durumda. Arda arda konçerto seslendirme rekoru sanırım büyük piyanist Arthur Rubinstein'da. Çünkü 1955 yılında Paris'te birkaç gün süren konser dizisinde 17 tane piyano konçertosu seslendirmiş Burçin.
2: Yani bana hiç enteresan gelmiyor.
1: Ama bunlar böyle başlık olmuş tabii, manşet olmuş. Bir başka konçerto maratoncusu da Isaac Stern. O da 60, bu 60 yaşta bir şey var Burçin. Ben bakacağım ne yapacaksın 60 yaşına gelince. O da 60 yaşında Isaac Stern, New York'ta verdiği bir konserde Bach'ın 2 keman, Vivaldi'nin 3 keman, Mozart'ın senfoni konsertantını ve Brahms'ın keman konçertosunu peş peşe çalmış.
2: Evet, çok zor.
1: Ay yani, ne bu ya?
2: Evet yani.
1: Okurken sıkılıyor evet. İnsan ya. Programda gönül ya. Bu nasıl bir
2: ben
1: şey?
2: Ben bütün eserleri de severim burada.
1: Evet, Brahms çok keman güzel.
2: Mozart konçertantı.
1: Mozart, Bach'ın 2 keman reminör evet. Çok güzel. Tabii Vivaldi'nin 3 keman meşhur.
2: Tabii ki harikadır. Ama evet, arka arkaya yapıştırdı mı böyle.
1: Hani belki orkestra olduğu için
2: ne bileyim.
1: Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama çalmış. Çılgın. Çalmış.

0: Peki kemancı Isaac Stern'den daha da çılgını var desem kim ama
1: kimmiş
0: o?
1: Acaba?
0: Beethoven.
1: Ne yapmış o?
0: Beethoven onun zamanında daha zormuş Burçin bu işler. Çok ilginç konser programları oluşturmuş dostumuz Beethoven. Viyana'da verdiği bir konserde sadece kendi eserlerimi çalarsam dinleyiciler belki sıkılır beğenmez korkusuyla konsere Mozart'ın bir senfonisiyle başlamış. Arkadan Haydn'ın Yaratılış Oratoryosu'ndan bir arya. Arkasından kendi piyano konçertolarından biri. Ondan sonra İmparatoriçe'ye ithaf ettiği Yedilisi. Haydn'ın Yaratılış Oratoryosu'ndan bir düet, sonra da piyanonun başına geçip doğaçlamalar çalmış bir güzel ve son olarak da birinci senfonisiyle konseri bitirmiş. Kaç saat sürmüş bu konser dersin?
1: O zamanlar çok uzun sürüyormuş evet, zaten konserler.
0: 3,5-4 saate yakın sürmüş zaten. Ah, ama bu süre çok normalmiş
1: yani,
0: o zamanki konser.
1: Yani bestecinin kanını emiyorlarmış. Ay, yani.
0: Evet, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir konser şey gibi ya, oku
1: Ay,
0: bitmiyor.
1: Bir şey ya.
0: Müthiş bir karışım değil mi?
1: Yani bence kullanmışlar yani birazcık evet. O şeyleri.
0: Ama o arada yeniliyor, içiliyor, dolaşılıyor, geziliyor son ki.
1: Evet evet, şey. Biraz evet. Önce ama şey
0: evet.
1: Konserlerdeki yürüyüşler evet geriye dönüş mü olduk yani? Evet.

0: Bazı ünlü yorumcular da maraton tipi çalışmalar yapmak yerine tempoyu daha da yavaşlatmaktan yana. Tam tersi. Konserden konsere koşuşturmak yerine yılda birkaç kez konser vermeyi tercih edenler var. Yüzlerce kez çaldığım eseri stüdyoya girip kaydetmek yerine az bilinen eserlere yoğunlaşır, bahçemle uğraşırım daha iyi diyenler var. Birbirine rakip olan plak firmaları bıktırdı mı acaba böyle yorumcuları? Ne dersin?
1: Ya ben aslında çok yoğun konser temposuna karşıyım. Ben de karşıyım. Ben de mesela çok yoğun bir trafiğin içindeyim ama artık günümüzde biliyorsun en azından 5-6 projeyle konser yapma olanına yakalıyorsun. Vardı. Çeşitlilik. Zamanla bence sadeleşecektir. Fakat günümüzde böyle yürüyor. Ne yazık ki her şeyde projeler falan. Fakat ben de mesela yılda 130 konser yapmak yerine 20-25 arası fakat hani yüksek bir konsantrasyonla
0: tercih edersin.
1: Evet, tercih ederim. Hani burada senin dediğin plak şirketleri falan ben Türkiye için konuşmak isterim.
0: Tabii zaten Avrupa'da, ünlü yorumculardan konuşuyoruz.
1: Avrupa'da işte menajerler
0: bıktırıyorlar olsun. Gibi geliyor bana. Çünkü bak bu cümlede bir tepki var. Konserden konsere koşuşturmak yerine yılda birkaç kez konser vermeyi, bahçemle uğraşmayı tercih. Evet. Yani burada bir şey var, bir tepki var
1: evet,
0: yani.
1: Ya şimdi tabii senin sırtından para kazananlar var çok. Ve bu sanatçıyı zamanla artık yıldırıyor onların bu şeyleri. Mesela menajer senin devamlı çalmanı ister. Çünkü niye? Sattıkça o da senden para kazanacağı için. Evet. Ve senin ruh halini düşünemez
0: ya
1: o.
0: Perman demişti galiba, sanıyorum o demişti. Senede 150 konser veriyormuş ya. Evet. Yani eskiden, şu anda bence o da azaltmıştır. Tabii otel canım. Odasından başka bir şey görmüyorum. Evet. Ya korkunç
1: o
0: bir şey.
1: O tempoyu ben yaşadım.
0: 150 konser ne demek senede?
1: Yani hakikaten fazlası bile olabilir bende. Çünkü
0: aman
1: ben
0: Allah'ım.
1: Biliyorsun hani biraz caz da çaldığım için öyle konserlerim de vardı benim onların dışında. Korkunç bir tempoda geçirdim fakat artık kabul etmiyorum. Her şeyin üstüne gidip de almayı düşünmüyorum konserlerde. Çünkü gerçekten yoruluyorsun ve verdiğin randıman da azalıyor.
0: Evet.
1: Ha, çalıyorsun evet.
0: Tabii canım, başka
1: çünkü elinin
0: görevini yapıyorsun.
1: Görev yapıyorsun ama ne mutlu olabiliyorsun, yorgun oluyorsun, sevimsiz oluyorsun. Bunlardan kaçmak
0: yaşantı
1: için
0: da başka
1: birazcık
0: bir şey.
1: Daha
0: peki sen en son
1: lazım.
0: Ne zaman böyle bir maraton tipi konser izledin? Yurt dışında izlemişsindir zaten. Yani burada da yaptılar tabii.
1: Carnegie'de, New York'ta. İşte Barenboim'di galiba. Beethoven sonrası.
0: Nasıl bir izlenimle ayrıldın o gece?
1: Ya ikinci. İlk geceyi ben çok beğendim. Ondan sonra bendeki o heyecan düştü.
0: Düştü.
1: Evet.
0: Giderek alışkanlık.
1: Ya açıkçası bağrım boyumu da hani böyle benim rüya piyanistim
0: benim
1: değildir yani.
0: Benim değildir evet.
1: Ama tabii ki adam çok, her şeyi çalıyor. Ve çok filozof
0: bir yapısı
1: bakıyor.
0: Evet.
1: Çok iyi müziği bildiği için zaten iyi bir şef.
0: Evet. Peki Burçin, maraton değil de sadece iki bestecinin eserine ayrılmış bir konser vermek istesen hangi bestecilerin eserlerini bir arada seslendirmeyi uygun görürdün?
1: Hangi besteci?
0: İki besteciye ayrılmış bir konser.
1: Bach ve Scriabin sanki.
0: Çok güzel bir kardeşlik kurdun.
1: Evet. Bach ve Scriabin.
0: Çok enteresan olurdu. Sıkıcı olmayan bir konser olurdu.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Evet. Bence
0: peki şey mi
1: bu
0: böyle?
1: Soruyu yani sorsan çoğu şeyi diyebilir sana. Mesela Beethoven, Bach, Mozart. Pardon, tabii. Beethoven, Haydn, Mozart diyebilir. Ya
0: iki besteci soruyorum.
1: Tamam, o zaman Haydn, Mozart diyebilir. Hani. Fakat ben sanki
0: İki uç. Evet. Ama iki çok yakın değil mi?
1: Ben Scriabin'den sonra da mesela müziğin durma noktasını geldiğini düşünüyorum. Bach'ı da başlangıç olarak alırsak.
0: Peki nasıl çalardın? Hani Bach, Scriabin, Bach, Scriabin yoksa ilk yarı Bach, ikinci yarı Scriabin öyle mi yapardın yoksa iç içe sokar mıydın?
1: Hiçbir şey fark etmez. İstediğin gibi sıralamasını sen yap. Çünkü şöyle bir şey var. Scriabin'in içinde Bach var ama Bach'ın içinde Scriabin yok biliyorsun. Evet. Onun için Bach'la başlamak tabii ki tercihim olabilir.

0: Evet, artık bu maratondan çıkalım Burçin. Soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim, tamam?
1: Hadi bakalım.
2: Açık büfe.
0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz açık büfe köşemizdeyiz. Açık büfenin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak bu sabah. Ama sırada önce ona soracağım açık büfe sorularım var. Hangi bestecinin müziği önünde yepyeni bir kapı açtı?
1: Scriabin.
0: En samimi olduğun besteci kim?
1: Rahmaninov.
0: Uğurlu sonatın.
1: Beethoven apasyonatı.
0: Açık büfe sorularıma iştenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, şimdi sırada bizim için seçtiğin açık büfe tadımlığı var. Ne ikram ediyorsun bakalım bugün sevgili dinleyicilerimiz?
1: Bugün Porman ve Oscar Peterson ile birlikte harikalar yarattığı Side by Side albümünden Georgia on My Mind.
0: Evet, harika bir seçim gene. Sevgili dinleyenler, sizler kemancı Perman'ın Oscar Peterson'la birlikte harikalar yarattığı bu güzel parçanın tadını çıkarırken biz de müzik mutfağımızın kapısını yavaş yavaş kapatalım ve sizlere program ortağım Burçin Büke ile birlikte veda edelim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.
3: 1 2 Yo.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biyaneli Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizde Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Harmonia Mundi etiketiyle yayınlanan Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğunun yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Topluluk Bach, Alive in Music. Bach, Müzikle Dolu Bir Yaşam dizisinin 3. kaydında ünlü bestecinin köten yıllarında yazdığı yapıtlardan örnekler seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Bach 1717-1723 yılları arasında Köthen Prensi Leopold'un emrinde müzik yöneticisi olarak çalıştığı dönemde

Bir gereği ağırlıklı olarak çalgı yapıtları bestelemiştir. Sizlere Bach'ın Köthen'de bestelediği yapıtlardan ilk olarak 1067 eser sayılı 2. Orkestra Süitini dinletmek istiyorum. Flüt solo ve yaylılar orkestrası için yazılmış yapıtı, flütçü Gabriel Rubio ve Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1067 eser sayılı 2. Orkestra Süitini dinledik. Flütçü Gabriel Rubio ve Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Bach Köthen'de bulunduğu yıllarda emrinde çalıştığı Prens Leopold'un doğum günü için bir kutlama kantatı da bestelemiştir. Şimdi bu yapıtı dinliyoruz. Solistler soprano Miriam Allen ve bas bariton Edward Greet, Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın Köten Prensi Leopold'un doğum günü için bestelediği 173A eser sayılı kantatını dinledik. Solistler soprano Miriam Allen ve bas bariton Edward Greet, Paul Agnew yönetimindeki Lazare Florissant topluluğu eşliğinde seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızda Lazare Florissant topluluğundan son olarak Bach'ın Köten'de bestelediği bir başka yapıttan 5. Brandenburg Konçertosu'ndan 1. bölümü dinliyoruz.

Bach'ın 5. Brandenburg konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Kemancı Emanuel Roche Caserta, flütçü Serge Seta ve klavsenci Beatrice Martin, Les Arts Florissants topluluğu eşliğinde seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğunun yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısında yine birlikteyiz.

0: Borsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan, yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı. Sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet imiş Her Ne Var ise Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan
1: Kuğu'nun şarkısı bugünlük sona erdi. Yarın yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.

En prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: 예! 예! 예!
1: I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, Brahms'la aran nasıldır?
1: I love Brahms diye. Hani.
0: Evet, Brahms'ı sever misiniz?
1: Brahms'ı sever misiniz? Ya Brahms'ı sevmeyen olabilir mi?
0: Brahms'ı sevmeyen olur mu hiç?
1: geç tanıştım Brahms'la. Brahms'ın müziğinle. Uh-huh. Yani anlamam geç oldu. Fakat biraz önce de seninle programa girmeden önce çay içerken şeyi konuşmuştuk. Hani bir piyaniste sorduğunda ne der piyanist? İşte Çaykovski birinci piyano çalacağız. Rahmaninov 3-2. Fakat ne zaman Brahms çaldığında bütün o konçertolar unutulur, biliyor musun?
0: Unutulur, evet.
1: Gerin. Çok derin bir müziktir ve inanılmaz romantizm içinde yüzen bir müziktir.
0: Bir de hacim, çok, hacimli değil mi?
1: Hacim var. Enteresan bir besteci.
0: Enteresan.
1: Evet.
0: Ülkemizde seslendirdiği konser dizileriyle müzikseverlere unutulmaz hediyeler veren Üstad Rudolf Buchbinder. O şöyle demiş: Brahms'ın ses dünyasıyla samimi bir ilişki kurmak ve onun önünüzde açtığı yepyeni özgürlüğü benimsemek için ömrünüzü harcamanız gerekir. Demiş de ne demiş acaba? Ne demek istemiş? Gerçekten bir ömür mü harcar insan Brahms'la samimiyet kurmak için, Burçin?
1: Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Bir kere 19. yüzyılın ilk yarısının aslında klasik batı müziği, klasik

0: Mesela ilk çaldığında Brahms'ın piyano yapısında.
1: Piyano yapısında
0: hiç karşılaşmadığım bugüne kadar.
1: Ya mesela biliyorsun Brahms Beethoven hayranı. Beethoven'daki kontrapunk yapısından bence daha da iyi bir şeyi kullanmış gibi düşünüyorum ben. Öyle düşünüyorum. Kontrapunktu bir kere çok iyi biliyor ve piyanodaki mesela blokları da çok iyi kullanmış eser yapısında.
0: Clara için yazmış, kolay
1: mesela Beethoven'ın yapısında mesela son bastan başlarsan mesela iki oktav içinde de yaptığı bir
0: mı?
1: kargaşa var. Fakat Brahms hep onları o kadar güzel kullanmış ki, yalnızca Brahms'ın piyanistik şeyi inanılmaz terstir yani. Çok iyi çalışmak lazım. Mesela Rahmaninov'daki piyano yazısı ya da Chopin'in piyano yazısı gibi kolay değildir
0: Daha
1: yani.
0: tehlikeli gibi geliyor, değil
1: Evet.
0: mi?
1: Ben ya yani ben
0: Evet.
1: Burçin olarak öyle düşünüyorum. Çok derin bir
0: Evet. Bence oda müziği eserleri de muhteşem yani, yalnız
1: oda
0: piyano
1: müziği,
0: müthiş
1: klarnet
0: yani,
1: için
0: klarnet
1: yazılan,
0: için
1: evet,
0: yazılan,
1: oda
0: evet,
1: müzikleri, lead.
0: senfonileri, her şeyi, evet, leadleri.

0: Buchbinder, bestecilerin imzaları ve eserlerinin orijinal notalarından oluşan çok etkileyici bir koleksiyona sahipmiş. Mesela koleksiyonda Beethoven'ın piyano sonatlarının tam edisyonu, 39 tanesinin tam edisyonu, Brahms'ın iki piyano konçertosunun orijinal edisyonu.
1: Notaları.
0: Ya
1: el
0: notaları,
1: yazısı mı yani?
0: evet, ilk baskı, özgün belge kataloğu, pek çok imzalı notası bulunuyormuş. Brahms'ın konçertolarının orijinal notaları Buchbinder'in koleksiyonunda durduğu için bir röportajında şöyle demiş: Brahms'ın kendi orijinal el yazmalarına bakmak çok özel bir durum, bu ilham verici. Büyük bir macerada eseri farklı görmeye başlıyorsunuz demiş ve besteciye kendinizi daha yakın hissediyorsunuz demiş. Çaldığın eserin notasını bulmanın bile çok zor olduğu bir ülke için bu geçerli bir şey değil tabii, biliyorsun değil mi? Burada
1: Yani
0: nota bulmak zor. Ne diyorsun bu söylediklerine?
1: artık
0: Yani
1: nota bulmak kolay.
0: Evet, kolay
1: yani
0: tabii
1: artık
0: canım.
1: eskisi
0: Bizim
1: yani
0: zamanımızda
1: evet
0: çok zordu.
1: 30-40 sene önce çok zordu bu şeyler. Fakat tabii ki ilham verici yani bir bestecinin düşünsen el yazısından da şeyi düşünüyorum. Genelde bestecinin el yazıları çok
0: Çok
1: okunmaz.
0: karmaşık olman, evet.
1: Orada bir herhalde çok iyi bir el yazısı
0: Çok
1: vardı.
0: iyi
1: Onu
0: bir
1: da
0: el yazısı
1: düşünmek lazım.
0: olabilir, evet.
1: Tabii motive etmiş olabilir.
0: Hem başka diyor, bir macera diyor bunlara bakmak ve farklı görmeye başlıyorsunuz. O zaman o notaya sahip olmayan yorumcular ne yapsın?
1: Buchbinder'e
0: Bu
1: git
0: bindire
1: deseler.
0: gidip bana bir ödünç ver bakayım. Ya değil mi?
1: Ya da
0: Biraz
1: bana
0: şey yani.
1: göstersen orayı.
0: Biraz böyle havalı
1: Ya
0: bir
1: birazcık
0: şey
1: şey
0: olmuş.
1: tabii kendisinde bulunduğu için nota
0: Ya.
1: kendisini çok şanslı görüyor.
0: Evet, bunu
1: Evet.
0: söylemeseydi bence daha iyiydi. Değil mi? İnsanın
1: Onu
0: canı çeker.
1: ya ne bileyim hiç aklıma gelmedi böyle bir
0: Gelmedi
1: şey.
0: değil mi ya? Macera diyor, neler söylüyor. Bakmak çok özel bir durum diyor. Kendini ayırıyor yani. Neyse. İnşallah Türkiye'ye bir daha geldiğinde gider sorarız ha.

0: Beethoven'ın tüm piyano sonatlarını, Brahms'ın piyano konçertolarını ard arda seslendiren Buch Binder gibi maraton tipi konserler veren başka yorumcular da var. Bu konserler dinleyiciye hangi açılardan çekici geliyor Burçin, bu maraton konserler?
1: Bana hiç çekici gelmiyor.
0: Bana da gelmiyor.
1: Niye olduğunu söyleyeyim. Benim dikkatim dağılıyor. Yani 32 Beethoven sonatını işte 4-5 günde çalan, Gulda çaldı onu. Barun Boyum da çaldı galiba.
0: Yapan çok var.
1: Fakat şöyle bir şey.
0: Konçertoları ard arda seslendiriyorlar.
1: Çok yorucu ya. Yani dinleyici için de çok yorucu.
0: Ya da döne döne 4 piyanist, 6 piyanist, evet, böyle bir şey yapıyorlar.
1: Evet. Siklus. Evet, o değişik piyanistlerde olur ama 32 sonat mesela ya da bütün düşünsene mesela Bach partitalarının hepsini çaldın. Tamam, arkadan Fransız suite, İngiliz
0: suite. Yayama yaptı ya onu.
1: Birazcık bana çok yorucu.
0: Mesela violonsel. Peki evet. Bu koşu gibi bir şey değil mi bu yani? Koşuya bence, çıkmak gibi.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Sen şeyi soracaksın herhalde. Avantajı nedir?
0: Dezavantajı nedir bu solist için?
1: Avantajı şu. Yani insanların,
0: konserler doluyor.
1: İnsanların dolmayabilir de. İnsanların hayali vardır. Küçükten şey dersin mesela. Bütün liste tütleri çalsam keşke. Ya da işte prelütler, polonezler falan. Bir günde hakikaten gerçekten çalarsın. İyi çalarsın, kötü çalarsın. Fakat o hayalini gerçekleştirmek istersin. Ben sırf hayali gerçekleştirmek için 32 sonatın ya da bilmem kaç bağın çalınması taraftarı değilim.
0: Bir de ya kötü giderse, değil mi? Çok tehlikeli.
1: Evet, ya. Genelde öyle gidiyor.
0: Kariyerinin sonu olur insanın.
1: Ya kariyerin sonu değil de yani.
0: Yani üzülücü bir şey tabii ki.
1: Ya işte 32 sonatın 18'i çok iyi. Ondan
0: başta
1: sonra
0: nasıl ayıracaksın onu ya?
1: Ya yorucu bir şey bir kere.
0: Dinleyici için de yorucu. Dinleyici için. Ben bir de şuna dikkat ediyorum Burçin. Bu tip maraton koşup ipi göğüslemek isteyen sanatçılar hep aynı kulvarda koşuyor.
1: Bir zamanı yok başka.
0: Beethoven'ın 32 sonatı, Bach'ın violonsel süitleri, Beethoven'ın violonsel sonatları. Kemancılar Bach'ın tüm solo keman eserlerini veya Paganini kaprisleri tercih ediyorlar biliyorsun. Hatta bunları bir gecede çalma bir gecede çalma çılgınlığına kalkan lar da var, çılgınlığını yapan yorumcular da var. Bence maratonlar biraz da plak şirketlerinin şeyi, zorluyorlar. Önce bir kere bunu CD'de ya da eskiden plaklarda yaşatıyorlar yorumcuya. Bunu yaptıktan sonra bu CD projesinden bunları konser salonlarına taşıyorlar.
1: Ben tabii bizim Türkiye'deki CD şeyler için konuşmuyorum.
0: Hayır. Ve bu iddialı projeler de böyle konser salonlarına taşınıyor. Öyle değil mi? Yani biraz mecbur kalıyor gibi geliyor yorumcu bunu yapmakta.
1: Ya tabii ki illaki birileri dışarıdan zorluyor.
0: Zorluyor tabii.
1: Ama plak şirketi, ama sevgilisi, ama bilmem nesi ya da rakibi piyanistin mesela diyor nerede çalacaksın sen 32 sonatı falan. Adam hırs yapıyor. İki sene sonra çalıyor, tamam mı?
0: Evet.
1: Sırf o anki.
0: Bir de şöyle şeylere rastlıyorum hep röportajda. 60 yaşına gelmeden Beethoven'ın 32 piyano sonatını kaydedeceğim. Senin var mı? Hep şöyle
1: hiç düşünmedim.
0: Tırnak içinde bir cümledir. Hayır. Böyle bir hedefin, hayalin
1: hiç
0: var mı bir şey yapmak?
1: Ben her zaman için çaldığım eser neyse en basitinden en zoruna kadar onu gerçekten kendi istediğim gibi çalmak, başka bir şey yok. Çok mamut programlar yaptım yani. Hakikaten çalınmayacak zorlukta teknik şeyler hala da yapıyorum. Ama mesela çıkıp da işte ne bileyim listin bütün eserlerini çalayım da işte 3 gün 4 gün
0: bu şey bu yapıyorum. 60 yaşta sanıyorum şeyden bize miras kaldı, Rostropovich'ten. Çünkü Rostropovich bir röportajında şöyle demişti: Bach'ın süitlerini çalmak için 60 yaşına kadar bekledim.
1: Haklı.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bunun dışında Mişemayski süitleri 3 kez kaydetmiş.
1: Evet.
0: Bazıları süitleri ikiye bölüyor mesela. Violonselcilerden bahsediyorum. Yoyama 20 sene sonra bakın violonsel süitlerin 6'sını birden bir gecede çaldı. Mesela düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: İmkansız, ben de dinleyemem.

0: Ünlü kemancı Victoria Mulova, o bazı konserlerinde birden fazla Paganini kapris çalarak zamanında çok hata yaptım diyor. Böyle bir günah çıkarmış. Bach için bir şey diyemeyeceğim ama bence Paganini tadında bırakılmadı Burçin ya. Burada hak veriyorum Mulova'ya. Evet. İçlerinde Paganini kaprislerin çok olağanüstü güzellikte, çok güzelleri, melodik olanları var. Ama tahammül edebilir misin sen Paganini'nin 24 kaprisini birden dinlemeye?
1: Yani şöyle ben
0: Almanya'da, dinledim bir kere de Almanya'da.
1: Evet. Almanya'da ben bütün sanat hayatım hep Ara Malikyan'la beraber yaşadık işte. Arada şimdi başka bir kulvara girdi artık. Klasiğin
0: geçen belki gün senden bahsetmiş benim bir en iyi Türk arkadaşım Burçin.
1: Ara mesela bütün gün kapris çalışıyordu.
0: Aslında o da teknik bir çalışma tabii kemancı için.
1: Mesela aradan dinlemeyi seviyordum. Hı-hı. Yani 15 sene her gün kapris dinlediğim için.
0: Ben bir kemancıyla tanıştım. Baştan sona çalıyor 24, sonra sondan başa bir daha çalıyordu, anladın mı? Doğrudur. Artık bir şey şov haline gelmişti. Aha. Bir Roman kemancı kız. Hı hı.
1: Ara da çok iyi, acayip iyi çalıyordu. Dinlemek zorunda kalırsam tabii ki dinlerim. Ama
0: tabii
1: yani,
0: o başka bir kere işte ben dinledim.
1: Hani böyle rüyalarıma giren bir şey değil. Ah işte birisi 24 kapris çalsa da gitsem oraya. Hı-hı. Hani dinlesem o kafamda. Zaten öyle bir kafa şeyim yok benim.
0: Evet evet.
1: Ben challenge'ları en küçük eserlerde de istiyorum. Yani.
0: Ama Paganini kaprislerde gerçekten çok güzel eserler yani. Hem teknik hem
1: gayet tabii
0: melodik açıdan.

0: Borsan Klasik.
1: Burçin, bir de orkestra ile birlikte yapılan konçerto maratonları var. Piyanistler Beethoven, Prokofiev, Brahms'ın konçertolarını genelde tercih ediyorlar bu durumda. Arda arda konçerto seslendirme rekoru sanırım büyük piyanist Arthur Rubinstein'da. Çünkü 1955 yılında Paris'te birkaç gün süren konser dizisinde 17 tane piyano konçertosu seslendirmiş Burçin.
2: Yani bana hiç enteresan gelmiyor.
1: Ama bunlar böyle başlık olmuş tabii, manşet olmuş. Bir başka konçerto maratoncusu da Isaac Stern. O da 60, bu 60 yaşta bir şey var Burçin. Ben bakacağım ne yapacaksın 60 yaşına gelince. O da 60 yaşında Isaac Stern, New York'ta verdiği bir konserde Bach'ın 2 keman, Vivaldi'nin 3 keman, Mozart'ın senfoni konsertantını ve Brahms'ın keman konçertosunu peş peşe çalmış.
2: Evet, çok zor.
1: Ay yani, ne bu ya?
2: Evet yani.
1: Okurken sıkılıyor evet. İnsan ya. Programda gönül ya. Bu nasıl bir
2: ben
1: şey?
2: Ben bütün eserleri de severim burada.
1: Evet, Brahms çok
2: keman
1: güzel.
2: Konçerto, Mozart konçertosu.
1: Modern. O da 60, bu 60 yaşta bir şey var Burçin. Ben bakacağım ne yapacaksın 60 yaşına gelince. O da 60 yaşında Isaac Stern, New York'ta verdiği bir konserde Bach'ın 2 keman, Vivaldi'nin 3 keman, Mozart'ın senfoni konsertantını ve Brahms'ın keman konçertosunu peş peşe çalmış.
2: Evet, çok zor.
1: Ay yani, ne bu ya?
2: Evet yani.
1: Okurken sıkılıyor evet. İnsan ya.

0: Peki, kemancı Isaac Stern'den daha da çılgını var desem. Kim ama
1: Kimmiş
0: o?
1: acaba?
0: Beethoven.
1: Ne yapmış o?
0: Beethoven onun zamanında daha zormuş Burçin bu işler. Çok ilginç konser programları oluşturmuş dostumuz Beethoven. Viyana'da verdiği bir konserde sadece kendi eserlerimi çalarsam dinleyiciler belki sıkılır beğenmez korkusuyla konsere Mozart'ın bir senfonisiyle başlamış. Arkadan Haydn'ın Yaratılış Oratoryosundan bir arya. Arkasından kendi piyano konçertolarından biri. Ondan sonra İmparatoriçe'ye ithaf ettiği yedilisi. Haydn'ın Yaratılış Oratoryosundan bir düet, sonra da piyanonun başına geçip doğaçlamalar çalmış bir güzel ve son olarak da birinci senfonisiyle konseri bitirmiş. Kaç saat sürmüş bu konser dersin?
1: O zamanlar çok uzun sürüyormuş
0: Evet,
1: zaten
0: çok uzun.
1: konserler. Üç,
0: Kon
1: üç,
0: üç
1: üç saat.
0: buçuk, üç buçuk, 4 saate
1: Evet.
0: yakın sürmüş zaten. Ah, ama bu süre çok normalmiş
1: Yani
0: o zamanki
1: bestecinin
0: konser.
1: kanını
0: Ay, evet, böyle bir şey
1: emiyorlarmış
0: olabilir mi? Böyle bir konser şey gibi ya, oku
1: yani. Ay,
0: oku
1: çok kötü bir
0: bitmiyor.
1: şey ya.
0: Müthiş bir karışım değil mi?
1: Yani bence kullanmışlar yani birazcık
0: Evet.
1: da o şeyleri.
0: Ama o arada yeniliyor, içiliyor, dolaşılıyor, geziliyor son
1: Evet
0: gelişmiş.
1: evet biraz
0: Evet.
1: önce şey
0: Evet. Kazablanka.
1: konserlerdeki yürüyüşler evet geriye dönüş mü olduk yani? Evet.

0: Bazı ünlü yorumcular da maraton tipi çalışmalar yapmak yerine tempoyu daha da yavaşlatmaktan yana, tam tersi. Konserden konsere koşuşturmak yerine yılda birkaç kez konser vermeyi tercih edenler var. Yüzlerce kez çaldığım eseri stüdyoya girip kaydetmek yerine az bilinen eserlere yoğunlaşır, bahçemle uğraşırım daha iyi diyenler var. Birbirine rakip olan plak firmaları bıktırdı mı acaba böyle yorumcuları, ne dersin?
1: Ya ben aslında çok yoğun konser temposuna karşıyım. Ben de karşıyım. Ben de mesela çok yoğun bir trafiğin içindeyim ama artık günümüzde biliyorsun en azından 5-6 projeyle konser yapma olanına yakalıyorsun.
0: Vardı.
1: Çeşitlilik zamanla bence sadeleşecektir. Fakat günümüzde böyle yürüyor. Ne yazık ki her şeyde projeler falan. Fakat ben de mesela yılda 130 konser yapmak yerine 20-25 arası, fakat hani yüksek bir konsantrasyonda
0: tercih edersin.
1: Evet, tercih ederim. Hani burada senin dediğin plak şirketleri falan, ben Türkiye için konuşmak isterim.
0: Tabii tabii,
1: ama
0: zaten
1: Avrupa'da,
0: ünlü yorumculardan konuşuyoruz.
1: Avrupa'da işte menajerler
0: bıktırıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü bak, bu cümlede bir tepki var. Konserden konsere koşuşturmak yerine yılda birkaç kez konser vermeyi, bahçemle uğraşmayı tercih.
1: Evet.
0: Yani burada bir şey var, bir tepki
1: evet,
0: var yani.
1: Yani şimdi tabii senin sırtından para kazananlar var çok. Ve bu sanatçı zamanla artık yıldırıyor onların bu şeyleri. Mesela menajer senin devamlı çalmanı ister. Çünkü niye? Sattıkça o da senden para kazanacağı için.
0: Evet.
1: Ve senin ruh halini düşünemez
0: ya
1: o.
0: Ya Perman demişti galiba, sanıyorum o demişti. Senede 150 konser veriyormuş ya.
1: Evet.
0: Yani eskiden, şu anda bence o da azaltmıştır.
1: Tabii
0: otel odasından başka bir şey görmüyorum.
1: Evet,
0: ya. Korkunç
1: o
0: bir şey.
1: O tempoyu ben yaşadım.
0: 150 konser ne demek senede?
1: Yani hakikaten fazlası bile olabilir bende. Çünkü
0: aman
1: ben
0: Allah'ım.
1: Biliyorsun hani biraz caz da çaldığım için öyle konserlerim de vardı benim onların dışında. Korkunç bir tempoda geçirdim, fakat artık kabul etmiyorum. Her şeyin üstüne gidip de almayı düşünmüyorum konserlerde. Çünkü gerçekten yoruluyorsun ve verdiğin randıman da azalıyor.
0: Evet, evet.
1: Ha, çalıyorsun evet.
0: Tabii canım, o başka.
1: Çünkü elinin
0: görevini
1: altında
0: yapıyorsun.
1: Olan, görev yapıyorsun ama ne mutlu olabiliyorsun, yorgun oluyorsun, sevimsiz oluyorsun. Bunlardan kaçmak
0: yaşantıda
1: için
0: başka
1: birazcık
0: bir şey.
1: Daha
0: peki sen en son
1: lazım.
0: Ne zaman böyle bir maraton tipi konser izledin? Yurt dışında izlemişsindir zaten. Burada da yaptılar
1: şey,
0: tabii.
1: Carnegie'de, New York'ta. İşte Barman Boy'umdu galiba. Beethoven sonunda.
0: Nasıl bir izlenimle ayrıldın o gece?
1: Ya
0: bitince.
1: İlk geceyi ben çok beğendim. Ondan sonra bendeki o heyecan düştü.
0: Düştü.
1: Evet.
0: Giderek alışkanlık.
1: Ya açıkçası Barman Boy'umu da hani böyle benim rüya piyanistim
0: benim
1: değildir
0: de
1: yani.
0: Değildir, evet.
1: Ama tabii ki adam
0: çok,
1: her şeyi çalıyor.
0: Çalıyor.
1: Ve çok filozof
0: bir yapısı
1: bakıyor.
0: Var. Evet.
1: Çok iyi müziği bildiği için zaten iyi bir şef.
0: Evet. Peki Burçin, maraton değil de sadece iki bestecinin eserine ayrılmış bir konser vermek istesen, hangi bestecilerin eserlerini bir arada seslendirmeyi uygun görürdün?
1: Hangi besteci?
0: İki besteciye ayrılmış bir konser.
1: Bach ve Scriabin sanki.
0: Çok güzel bir kardeşlik kurdun.
1: Evet. Bach ve Scriabin.
0: Çok enteresan olurdu. Sıkıcı olmayan bir konser olurdu.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Evet. Bence
0: peki şey mi böyle?
1: Soruyu
0: yani,
1: sorsan çoğu şeyi diyebilir sana. Mesela Beethoven, Bach, Mozart. Pardon, tabii. Beethoven, Haydn, Mozart diyebilir. Ya
0: iki besteci soruyorum.
1: Tamam, o zaman Haydn, Mozart diyebilir. Hani. Fakat ben sanki
0: iki uç.
1: Evet.
0: Ama iki çok yakın, değil mi?
1: Ben Scriabin'den sonra da mesela müziğin durma noktasını geldiğini düşünüyorum. Bach'ı da başlangıç olarak alırsak.
0: Peki nasıl çalardın? Hani Bach, Scriabin, Bach, Scriabin, yoksa ilk yarı Bach, ikinci yarı Scriabin, öyle mi yapardın, yoksa iç içe sokar mıydın?
1: Hiçbir şey fark etmez. İstediğin gibi sıralamasını sen yap. Çünkü şöyle bir şey var. Scriabin içinde Bach var ama Bach'ın içinde Scriabin yok biliyorsun.
0: Evet.
1: Onun için Bach'la başlamak tabii ki tercihim olabilir.

0: Hadi artık bu maratondan çıkalım Burçin. Soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim, tamam?
1: Hadi bakalım.
2: Açık büfe.
0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz açık büfe köşemizdeyiz. Açık büfenin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak bu sabah. Ama sırada önce ona soracağım açık büfe sorularım var. Hangi bestecinin müziği önünde yepyeni bir kapı açtı?
1: Scriabin.
0: En samimi olduğun besteci kim?
1: Rahmaninov.
0: Uğurlu sonatın.
1: Beethoven apasyonatı.
0: Açık büfe sorularıma iştenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, şimdi sırada bizim için seçtiğin açık büfe tadımlığı var. Ne ikram ediyorsun bakalım bugün sevgili dinleyicilerimiz?
1: Bugün Porman ve Oscar Peterson ile birlikte harikalar yarattığı Side by Side albümünden Georgia on My Mind.
0: Evet, harika bir seçim gene. Sevgili dinleyenler, sizler kemancı Perman'ın Oscar Peterson'la birlikte harikalar yarattığı bu güzel parçanın tadını çıkarırken biz de müzik mutfağımızın kapısını yavaş yavaş kapatalım ve sizlere program ortağım Burçin Büke ile birlikte veda edelim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.
3: One, two, you're on the-

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirdiği kapanış konserinde müzikseverlerle buluştu. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Harmonia Mundi etiketiyle yayınlanan Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğunun yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Topluluk Bach, A Life in Music. Bach, Müzikle Dolu Bir Yaşam dizisinin 3. kaydında ünlü bestecinin köten yıllarında yazdığı yapıtlardan örnekler seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Bach 1717-1723 yılları arasında Köten Prensi Leopold'un emrinde müzik yöneticisi olarak çalıştığı dönemde görevi gereği ağırlıklı olarak çalgı yapıtları bestelemiştir. Sizlere Bach'ın Köten'de bestelediği yapıtlardan ilk olarak 1067 eser sayılı 2. Orkestra Suite'ini dinletmek istiyorum. Flüt solo ve yaylılar orkestrası için yazılmış yapıtı, flütçü Gabriel Rubio ve Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1067 eser sayılı 2. Orkestra Süitini dinledik. Flütçü Gabriel Rubio ve Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Bach Köthen'de bulunduğu yıllarda emrinde çalıştığı Prens Leopold'un doğum günü için bir kutlama kantatı da bestelemiştir. Şimdi bu yapıtı dinliyoruz. Solistler soprano Miriam Allen ve bas bariton Edward Greet, Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın Köthen Prensi Leopold'un doğum günü için bestelediği 173A eser sayılı kantatını dinledik. Solistler soprano Miriam Allen ve bas bariton Edward Greet, Paul Agnew yönetimindeki Lezar Florisan topluluğu eşliğinde seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızda Lezar Florisan topluluğundan son olarak Bach'ın Köthen'de bestelediği bir başka yapıttan 5. Brandenburg Konçertosu'ndan 1. bölümü dinliyoruz.

Bach'ın 5. Brandenburg konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Kemancı Emmanuel Roche Caserta, flütçü Serge Seta ve klavsenci Beatrice Martin, Lezer Florissant topluluğu eşliğinde seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında Paul Agnew yönetimindeki Lezer Florissant topluluğunun yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Uyan Neo stüdyosunda sonbaharı karşılıyoruz. Biraz hüzünlü, biraz neşeliyim çünkü tabii ki yaz mevsiminin bitmesine üzüldük. Ama bir yandan da sonbaharın o renk renk görüntüsüne de biraz hasret kalmıştık. Yeni bir sezonu karşılamanın da bir heyecanı var içimde. Bugün sizler için evimde gibi hissettiren, huzur ve dinginlik veren eserler seçtim. Suwon Yim'le açılışımızı yapıyoruz. Çok başarılı bir genç besteci. Kendisinin o Oaks and Maples isimli albümünden Finding Home radyolarınızda.

Berlin, House on a Hill kısa çalarından Home ve Circle dinledik. Sonbaharı en iyi tasvir ettiğini düşündüğüm bestecilerden biri Berlin. Bazen sanki renkleri görür gibi oluyorum onun eserlerini dinlerken. Sırada kendisinin September kısa çalarından Grey House ve Redwoods.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programındasınız. Elia Hopkins'in Midwinter kısaçalarından Blankets ve Warming isimli eserleri dinledik. Şimdi Chalum. Gizemli, bir o kadar da dingin ve merak uyandırıcı bir besteci. Kendisinin Santoşa kısaçalarından Night Owl ve Tommy.

Erik Sigurdsson Mine albümünden Archipelago ve Sun Mine isimli eserleriyle radyolarınızdaydı. Şimdi Büşra Kayıkçı'nın yepyeni eserleriyle yurdumuza bir geri dönüş yapıyoruz. Bugün Uyanlıyor programında son olarak Büşra Kayıkçı'nın Sirkeci Post Office kısa çalarından Atik Valide Kompleks ve Sirkeci Post Office Uyanlıyor'da.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo'nun bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.